0: Coles Motors, 51 Georgina Crescent, Yarrawonga. All things mechanical and more. Call 0889 312 663. That's 0889 312 663. Coles Motors, proud sponsor of Tiva Radio.
1: Merhabalar, adım Hakan ve ben Türkiye'denim. Şu anda Tiba Radio'yu dinliyorsunuz. Tiba Radio, kırsaldaki sesiniz.